kıyafet. Oraya beni koca aye bu. Niye bu bu? Dik bo bo chimo la ya. Chala chala chala chala chala. Dik bo bo chimo ba ilaye.